yürü, var, yürü, var, yürü, var, yürü, var, yürü, var, yürü, var, yürü, var, yürü, var.